0: На Волгоград ФМ утреннее шоу.
1: Seni görsem ben demeyi, cilek soğuları zırh edemeyi.